gidişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin Radyo olduğum tek 74. bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

giderken saçtığım hatıraları topluyorum ıssız dalımda. Hangi yöne baksam orada gülümsüyorsun. Saçlarında leylak kokusu, yüzünde tebessüm. Pırıl pırıl bir deniz gibi bakıyorsun. Ne zaman bir ses gelse sen diye koşuyorum puslu camlara. Kalbime akşam çöküyor, içimden dünyalar sökülüyor.

0: bir gece. Seni özlemek ne büyük ızdırap. Yırtılmış bir takvim sayfası gibi ömrüm. Tükettim kendimi her gece. Senden uzak kalmışım, kahretsin. Güneşimi yitirmişim karanlıklarda.
1: Radyo 74.

saat 4. Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın.

İçine dert olacak sana bu son bakışın. İçine dert olacak hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından.

0: saat 5.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın.
2: Radyo 74.

0: Hiç yerim yok.
1: Radyo 74.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Saklanır karanlıklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

başucumda, topuğumda, başucumda, eser burcu, burcu kokar. Bir fesleğen olur sesin, saçar burcu, burcu.

burcu burcu kokar. Gülden tazedir nefesin, açar burcu burcu kokar. Bir fesleğen olur sesin, saçar burcu burcu kokar. Gülden tazedir nefesin, açar burcu burcu kokar.

0: saat 6.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın.
2: Radyo 74.

0: 64.
1: Yağmur yağar ıslatır güzel dudaklarını.

Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 1 kilogram hakiki Trabzon tereyağı 695. 25 kilogram Hekimoğlu un 825. Yeme garantili 15 kilogram Loyal kuzu etli köpek maması 750 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.

0: saat 7.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 1 kilogram hakiki Trabzon tereyağı 695. 25 kilogram Hekimoğlu un 825. Yeme garantili 15 kilogram loyal kuzu etli köpek maması 750 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0.
3: Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri 149.900 liradan başlayan fiyat ve 36 ay taksit seçenekleriyle Arıt-Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de telefon 0378 228 66 90.
1: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli süre bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri

0: şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit avantajı Çolakoğlu Beyaz Eşya mağazalarında. Tüm Regal marka ürünlerde ve seçili Samsung marka beyaz eşyalarda peşin fiyatına elden 10 ay taksit imkanı. Koltuk yatak odası yemek odası takımlarında da peşin fiyatına 10 taksit seçenekleri ve özel indirimli ürünler Çolakoğlu mağazalarında. 6500 metrekare showroomu ile 4. şubemiz Bartın Merkez Çatmaca Kavşağı mevkiinde.
1: Radyo 74.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. Bez torba, 5 kilogram sıladan baldo pirinç 550. 3 litre detox el sabunu 75. 4 kilogram limonlu piril bulaşık deterjanı 275 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DAS, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizde Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 5408 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpciler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 5408 Bartın.
2: Düğün paketlerinde kaliteyi yükselttik. 2027'nin düğün paketleri, Bartın'ın düğün paketçisi Özay Mobilya'da.
0: Yeni ev kuracak çiftlere özel, birbirinden şık ve avantajlı düğün paketleri. 159 binden 329 bin liraya kadar farklı bütçelere uygun düğün paketleri, Bartın'ın düğün paketçisi Özay Mobilya Özay Aykan'da sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz hediyeler, peşin fiyatına kredi kartına taksit, şimdi al 2027'de öde fırsatıyla.
2: Kaliteden ödün vermedik, yeni eviniz için en şık ürünleri bir araya getirdik.
0: Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında.
3: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
0: Peugeot. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 74.

Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. Bez torba, 5 kilogram sıladan baldo pirinç 550. 3 litre detox el sabunu 75. 4 kilogram limonlu piril bulaşık deterjanı 275 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.

0: saat 8.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı solo tuvalet kağıdı 320. 830 gram teneke tat domates salçası 72 lira 50 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0.
3: Günay Çeyiz'de 150'ye 200 ortopedik, yatak, kumaş baza ve başlıktan oluşan baza seti 27 bin lira yerine 19.900 liraya, Arı Tamasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de, telefon 0378 228 66 90.
1: Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DAS, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizle Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 5408 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 5408 Bartın. Alper Fındık Zonguldak Alaplı'dan sonra Bartın'daki fabrikasıyla da hizmetinize devam ediyor. Alın terinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız Bartın'ın ilk ve tek fındık fabrikası Alper Fındık, önce çiftçinin memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de fındığınızı değerinde satmak istiyorsanız detaylı bilginin karşılığını fazlasıyla alacağınız Bartın ilk fındık fabrikası Alper Fındık, önce çiftçinin memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de fındığınızı değerinde tutmak istiyorsanız, takip için

0: 238 50 60 0 378 238 50 61 adres İnkum yolu üzeri Karasu köyü numara 52 Bartın. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik. Şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi Sanayi Sitesi 126. Sokak numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
1: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
2: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
1: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
2: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 08 31. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
3: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
0: Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Kısa sürede noksansız bir iş teslimatı için Haktan Ticaret olarak yine yanınızdayız. Makinalı, kara sıva, alçı sıva, boya ve her türlü tamirat, tadilat işlerinizde bizi arayabilirsiniz. Haktan Ticaret, Hendekyanı Yeşil Camii karşısı. Telefon 228 75 74 Bartın. Kaliteli hizmet anlayışıyla, damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tat Restorant hemen yanı başınızda. %100 müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizleri her zaman kaliteli ve sağlıklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her sabah bol çeşit serpme ve tabak kahvaltı, et döner, İskender, pide, kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri, ev yemekleri, sütlü ve şerbetli tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tat Restoranta davet ediyoruz.
2: Cuma günleri saat 7.30'dan 12'ye kadar tüm çorba çeşitlerimiz sadece 50 lira.
0: Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restorantımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısı Cennet Otoparkımızı kullanabilirsiniz. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Şehir merkezindeki tek adresiniz Tat Restorant. Kemerköprü Mahallesi, Çalıkoğlu Sokak, telefon 0378 227 6843 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 74.

0: Anadolu mağazalarında zam yok indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 15 bin lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik MEDEFE masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.400 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.300 lira.
0: Regal beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit imkanı.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca Kavşağı'nda.
2: Radyo 74.

0: olan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 9 kilogram Detos toz matik renkli ve beyazlar için 195. 650 milim Asperox sarı güç 79 lira 90 kuruş. Yeme garantili 15 kilogram Loyal Gurme kedi maması 1250. 15 kilogram Loyal tavuklu kedi maması 1100 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0. 0532 581 14 çift 0. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. PDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçaları

0: Baştürk Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar: 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 10 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri şanver helva ve şekerlemede bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
2: Evinizin havasını değiştirecek çok kampanya özel mobilyada sadece 2890 liraya 7 kademeli sihirli orta sehpa, şimdi sizlerle 10 farklı renk seçeneğiyle dekorunuza tam uyum sağlıyor.
1: Konfor arayanlara da müjde. Tek kişilik baza seti 11.490 lira. Çift kişilik baza seti 19.990 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Özel mobilya mağazasına gelin, kaliteye servet ödemeden hayalinizdeki mobilyalara sahip olun.
1: Özel mobilya, evinize değer, uykunuza konfor katar. Adres, Kemer Polis Karakolu Yanı, Bartın.
3: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli, kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan GSM 0545 370 93 84 adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220-0444 Bartın. Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, telefon 0378 227 39 13, GSM 0534 827 20 çift 0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 74.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

Mahsuller Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı solo tuvalet kağıdı 320. 830 gram teneke tat domates salçası 72 lira 50 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz. Radyo 74.

0: saat 9.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 litre 50 yıkamalı düşler bahçesi sıvı deterjan 125. 450 milim kokarca ilacı 185. 27'li 200 milim tamek meyve suyu 385 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0.
3: Halılarınızı yenilemenin tam zamanı. Bir halı alana ikinci halı %50 indirimle Günay Çeyiz'de. Günay Çeyiz Mobilya, adres Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
1: 1978'den günümüze siz değerli müşterileri sayesinde büyümekte olan firmamız İmsan Metal Market olarak istediğiniz ölçü ve ebatlarda metal, süs, logo, hediyelik eşya, kısacası saç ve metal üzerine aklınıza gelebilecek tüm tasarımlarınızın lazer makinayla kesimi, istenilen boy ve renkte trapez saç üretimi, sera boruları, sera naylonu ve sarf malzemeleri, ferforje bahçe telleri, panel çit sistemleri, kazık, köşe bent ve boru çeşitleri, demir ve galvaniz boru, profil, lama, köşe bent, UI demiri, siyah galvaniz saç çeşitleri, hırdavat ve el aletleri, kesim, büküm ve oksi CNC kesim işleri ile siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. İmsan Yakın İnşaat, adres Yeni Sanayi Sitesi 135. Sokak, numara 35, telefon 227-7707, web adresimiz imsanyakin.com.tr. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 86 66 Bartın. Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevk 24. Telefon 0544 519 86 66 Bartın. Altın alırken güven...

0: olmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
1: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
2: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar, geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
0: Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Şehrin merkezinde doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir ortam Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısında hizmetinizde. Damaklarınızda müthiş lezzetler bırakan ızgara et çeşitleri, pizzalar, her gün serpme kahvaltı, birbirinden nefis tatlılar Dirhem Steakhouse Cafe'de sizleri bekliyor. Çocuklarınız da macera parkımız ve mini hayvanat bahçemizde gönüllerince eğlenebilirler. Düğün, nişan, kına, toplu yemek, doğum günü ve tüm organizasyonlarınız içinde Dirhem Steakhouse Cafe ayrıcalığı için gelin görüşelim. Şehrin lezzet adresi Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısı Bartın.
3: Yeni sezonda yepyeni hediyeliklerle sevdiklerinizi sevindirmenin yolu yine Kırmızı Oğlu Hediyelik'ten geçiyor.
2: Klasik hediyeleri unutun. Birbirinden interestik hediyelikler, bay bayan deri cüzdanlar, rengarenk peluş ayıcıklar,
3: birbirinden şık bay bayan saatler,
2: yüksek rüzgar direncine karşı tüm renk ve desenlerle Marlux Premium serisi şemsiye modelleri,
3: arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz için satranç, tavla, okey takımları ve daha birçok hediye seçenekleriyle fark yaratmak için Kırmızı Oğlu Hediyeliği seçin.
2: Kırmızı Oğlu Hediyelik Eşya Mağazası'nda her müşteriyi sevgi ve güler yüz karşılar.
3: Adres Yukarı Çarşı Havuz Yanı.
2: Telefonlar 0544 933 74 74 0544 747 1184 Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Hayallerimin üstüne seni koydum.
6: Radyo 74.

Beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit avantajı Çolakoğlu beyaz eşya mağazalarında. Tüm Regal marka ürünlerde ve seçili Samsung marka beyaz eşyalarda peşin fiyatına elden 10 ay taksit imkanı. Koltuk yatak odası yemek odası takımlarında da peşin fiyatına 10 taksit seçenekleri ve özel indirimli ürünler Çolakoğlu mağazalarında. 6500 metrekare showroomu ile 4. şubemiz Bartın Merkez Çatmaca Kavşağı mevkiinde.

0: Ayrıca beyaz eşya mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 27 li 200 milim Motiva meyve suyu 149. 9 kilogram Omo renkli ve beyazlar için toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egere sorunlarını hallediyoruz. Ford marka

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar: 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın. Alper Fındık Zonguldak Alaplı'dan sonra Bartın'daki fabrikasıyla da hizmetinize devam ediyor. Alın terinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız Bartın'ın ilk ve tek fındık fabrikası Alper Fındık, önce çiftçinin memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de fındığınızı değerinde satmak istiyorsanız detaylı bilgi için arayın, görüşelim. Ücretsiz randıman analizi yapılmaktadır. Bizden fiyat almadan fındığınızı satmayın. Günlük olarak fiyatlarımız değişebilmektedir. Alper Fındık, fındığın değerini verir. Onur Alper, GSM 0532 293 74 92. Telefonlar 0378 238 50 60 0378 238 50 61. Adres: İnkum yolu üzeri Karasu Köyü numara 52 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: şan ve helva.
1: Düğün paketlerinde kaliteyi yükselttik. 2027'nin düğün paketleri Bartın'ın düğün paketçisi Özay Mobilya'da.
2: Yeni ev kuracak çiftlere özel, birbirinden şık ve avantajlı düğün paketleri. 159 binden 329 bin liraya kadar farklı bütçelere uygun düğün paketleri Bartın'ın düğün paketçisi Özay Mobilya Özay Aykan'da sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz hediyeler peşin fiyatına kredi kartına taksit. Şimdi al 2027'de öde fırsatıyla.
1: Kaliteden ödün vermedik, yeni eviniz için en şık ürünleri bir araya getirdik.
2: Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında.
3: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
4: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
3: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
4: Balmar Marketler Zinciri.
3: Balmar Yalı'da.
4: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
3: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
4: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
3: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
4: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
5: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
7: Peugeot.
1: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
6: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
1: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 08 31. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
8: İddialıyız. Çünkü bilgi birikimi ve hizmetlerimizle Bartın'da mantolama işinde kalitemizi kanıtladık.
9: Kaliteli malzeme, doğru uygulama, eğitimli personel, zamanında ve noksansız iş teslimatı, haktan ticarette.
8: Kaliteden ödün vermek istemiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz.
9: Haktan ticaret adres, Hendek Yanı, Yeşil Cami karşısı.
8: Telefon 228 75 74 Bartın.
2: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
10: Reklamları dinlediniz.

bitmez. 9 kilogram Detos toz matik renkli ve beyazlar için 195. 650 milim Asperox sarı güç 79 lira 90 kuruş. Yeme garantili 15 kilogram Loyal Gurme kedi maması 1250. 15 kilogram Loyal tavuklu kedi maması 1100 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz. Radyo 74.

0: saat 10.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı 3 katlı Milo tuvalet kağıdı 279. 40'lı 3 katlı Familia tuvalet kağıdı 349 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0. Schaefer marka çeyiz paketleri ve diğer tüm çeşitlerinde şimdi çok uygun fiyatlar Günay Çeyiz'de. Bu fırsatları değerlendirmeniz için sizleri Karakaş Caddesi Orta Camii karşısındaki Günay Çeyiz'e davet ediyoruz. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi Sanayi Sitesi 126. Sokak numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
1: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın Şehir Hamamı sizlere temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres Hamam Sokak. Telefon 0378 227 72 57 Bartın. Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5'dan geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının

0: Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde, Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarda hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220-0444 Bartın. Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Her çatalda dayanılmaz bir lezzet için tatlıların ustası Usta Baklava, Kemerköprü Mahallesi Kemer Otel karşısında hizmetinizde.
1: Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye işte 1 kilogram fiyatlarımız, cevizli baklava 350 liradan başlayan fiyatlarla, soğuk baklava 600, havuç dilim cevizli baklava 700, midye baklava 500 lira.
0: Her salı ve cuma halk günümüzdür. Düğün, nişan, sünnet ve tüm özel günleriniz için sipariş alınmaktadır. Düğün lokumu ve helvası bulunmaktadır. Ürünlerimizde %100 şeker pancarı şekeri kullanılmakta olup margarin ve trans yağ bulunmamaktadır. Toptan fiyatına perakende satışlarımız ve adrese teslim paket servisimiz bulunmaktadır. Tatlıların ustası Usta Baklava, Kemerköprü Mahallesi, Kemer Otel karşısında. Telefon 0554 122 6688 Bartın. Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, telefon 0378 227 39 13, GSM 0534 827 20 çift 0 Bartın. Kaliteli hizmet anlayışıyla damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant

0: diyoruz. Her sabah bol çeşit serpme ve tabak kahvaltı, et döner, İskender, pide, kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri, ev yemekleri, sütlü ve şerbetli tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restorant'a davet ediyoruz.
1: Cuma günleri saat 7.30'dan 12'ye kadar tüm çorba çeşitlerimiz sadece 50 lira.
0: Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restorantımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısı Cennet Otoparkımızı kullanabilirsiniz. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz var.

0: 43 Bartın.
1: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres: Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 74.

0: Çolakoğlu mağazalarında zam yok, indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 15 bin lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik MEDEFE masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.400 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.300 lira.
0: Regal beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit imkanı.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca Kavşağı'nda.

0: Koca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 16'lı Familia kağıt havlu 229. 16'lı Solo kağıt havlu 215. 4 kilogram Bingo bulaşık deterjanı 229 lira 90 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0. 0532 581 14 çift 0. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DAS, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizde Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 5408 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 5408 Bartın. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçalarını

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar: 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Bülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: ver helva.
1: Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar, göz alıcı, zarif ve şık altın takılar, en özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar, saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle, yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
2: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar her adımda yanınızda.
3: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
2: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
3: Balmar Marketler Zinciri.
2: Balmar Yalı'da.
3: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
2: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
3: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
2: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
3: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
4: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Peugeot.
6: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
1: Günay Çeyiz'de uygun fiyatlar devam ediyor. Ümit marka tüm bisiklet çeşitleri, Baby Hop oyun parkı ve pusetler, Baby Hop akülü araba çeşitleri ve daha birçok üründe uygun fiyat ve elden taksit imkanları Günay Çeyiz'de. Günay Çeyiz, adres Karakaş Caddesi Orta Cami karşısı. Telefon 0378 228 2353 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo 74.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 litre 50 yıkamalı düşler bahçesi sıvı deterjan 125. 450 milim kokarca ilacı 185. 27'li 200 milim tamek meyve suyu 385 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: Saat 11. Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 27'li 200 milim Motiva meyve suyu 149. 9 kilogram Omo renkli ve beyazlar için toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0. 0532 581 14 çift 0.
2: Açılıp yatak olabilen sandıklı kanepe çeşitleri 10.900 liradan başlayan fiyatlarla Arıt Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de telefon 0378 228 66 90.
0: Alper Fındık Zonguldak Alaplı'dan sonra Bartın'daki fabrikasıyla da hizmetinize devam ediyor. Alın terinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız Bartın'ın ilk ve tek fındık fabrikası Alper Fındık, önce çiftçinin memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de fındığınızı değerinde satmak istiyorsanız detaylı bilgi için arayın, görüşelim. Ücretsiz randıman analizi yapılmaktadır. Bizden fiyat almadan fındığınızı satmayın. Günlük olarak fiyatlarımız değişebilmektedir. Alper Fındık, fındığın değerini verir. Onur Alper, GSM 0532 293 74 92. Telefonlar 0378 238 50 60 0378 238 50 61. Adres İnkum yolu üzeri Karasu köyü numara 52 Bartın. 1978'den günümüze siz değerli müşterileri sayesinde büyümekte olan firmamız İmsan Metal Market olarak istediğiniz ölçü ve ebatlarda metal, süs, logo, hediyelik eşya, kısacası saç ve metal üzerine aklınıza gelebilecek tüm tasarımlarınızın lazer makinayla kesimi, istenilen boy ve renkte trapez saç üretimi, sera boruları, sera naylonu ve sarf malzemeleri, ferforje bahçe telleri, panel çit sistemleri, kazık, köşe bent ve boru çeşitleri, demir ve galvaniz boru, profil, lama, köşe bent, UI demiri, siyah galvaniz saç çeşitleri, hırdavat ve el aletleri, kesim, büküm ve oksisiyansi kesim işleri ile siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. İmsan Yakın İnşaat, adres Yeni Sanayi Sitesi 135. Sokak, numara 35, telefon 227-7707, web adresimiz imsanyakin.com.tr. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 86 66 Bartın.
3: (Gülüyor)
1: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar.

0: Telefonunuz yeterli 0542 269 08 31. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
1: Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Şehrin merkezinde doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir ortam, Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısında hizmetinizde. Damaklarınızda müthiş lezzetler bırakan ızgara et çeşitleri, pizzalar, her gün serpme kahvaltı, birbirinden nefis tatlılar Dirhem Steakhouse Cafe'de sizleri bekliyor. Çocuklarınızla macera parkımız ve mini hayvanat bahçemizde gönüllerince eğlenebilirler. Düğün, nişan, kına, toplu yemek, doğum günü ve tüm organizasyonlarınız içinde Dirhem Steakhouse Cafe ayrıcalığı için gelin görüşelim. Şehrin lezzet adresi Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısı Bartın. Kaliteli hizmet anlayışıyla, damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restaurant hemen yanı başınızda. %100 müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizleri her zaman kaliteli ve sağlıklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her sabah bol çeşit serpme ve tabak kahvaltı, et döner, İskender, pide, kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri, ev yemekleri, sütlü ve şerbetli tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoranta davet ediyoruz.
0: Cuma günleri saat 7.30'dan 12'ye kadar tüm çorba çeşitlerimiz sadece 50 lira.
1: Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restorantımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşı

0: Restoran Kemerköprü Mahallesi Çalıkoğlu Sokak, telefon 0378 227 6843 Bartın. Gülbayan Kuaförü olarak kuruluşumuzdan bugüne alanında uzman ekibimizle sizleri istediğiniz ve hayalini kurduğunuz görünümle buluşturmaya devam ediyoruz. Sizi herkesten farklı kılacak her saç modelinde, kesiminde, saç bakımında, klasik ve modern topuzlarda, perma, röfle, boya, ombre ve tüm renklendirmede size en uygun uygulamayı yapıyoruz. Her genç kızın hayallerinin gerçek olduğu özel günlerde gelin saçı, türban, söz, nişan, kına saçı, profesyonel makyaj, manikür ve pedikür işlerinizde sizleri salonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız. Gül Kuaför, Yukarı Çarşı, İpçiler Sokak numara 7, telefon 0378 227 83 68, GSM 0543 434 34 23 Bartın.
1: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres: Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo 74.

0: Arena. Beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit avantajı Çolakoğlu beyaz eşya mağazalarında. Tüm Regal marka ürünlerde ve seçili Samsung marka beyaz eşyalarda peşin fiyatına elden 10 ay taksit imkanı. Koltuk yatak odası yemek odası takımlarında da peşin fiyatına 10 taksit seçenekleri ve özel indirimli ürünler Çolakoğlu mağazalarında. 6500 metrekare showroomu ile 4. şubemiz Bartın Merkez Çatmaca Kavşağı mevkiinde.
1: Radyo 70'te.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 1 kilogram hakiki Trabzon tereyağı 695. 25 kilogram Hekimoğlu un 825. Yeme garantili 15 kilogram loyal kuzu etli köpek maması 750 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0, 0532 581 14 çift 0. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF Et Blue ve Egere sorunlarını hallediyoruz.

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar: 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Bülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
1: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
0: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
1: Balmar Marketler Zinciri.
0: Balmar Yalı'da.
1: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
0: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
1: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
0: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
1: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
2: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
4: Peugeot. Evinizin havasını değiştirecek çok kampanya özel mobilyada sadece 2890 liraya 7 kademeli sihirli orta sehpa şimdi sizlerle 10 farklı renk seçeneğiyle dekorunuza tam uyum sağlıyor.
3: Konfor arayanlara da müjde. Tek kişilik baza seti 11.490 lira. Çift kişilik baza seti 19.990 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Özel mobilya mağazasına gelin, kaliteye servet ödemeden hayalinizdeki mobilyalara sahip olun.
3: Özay Mobilya, evinize değer, uykunuza konfor katar. Adres, Kemer Polis Karakolu Yanı, Bartın.
5: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli, kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan GSM 0545 370 93 84 adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın.
6: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
5: Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220-0444 Bartın. Haktan Ticaret olarak Gecen Köyü polis lojmanları karşısındaki depomuzdan yalıtım malzemesi, yapı kimyasalları, alçı ve dekorasyon malzemeleri, boya ve boya malzemelerinin toptan satışı yapılmaktadır. Hendek Yanı Yeşil Cami karşısındaki showroomumuzda da her türlü inşaat malzemesinin satışı yapılmaktadır. Haktan Ticaret.
7: Yeni sezonda yepyeni hediyeliklerle sevdiklerinizi sevindirmenin yolu yine Kırmızıoğlu hediyelikten geçiyor.
6: Klasik hediyeleri unutun. Birbirinden interestik hediyelikler, bay bayan deri cüzdanlar, rengarenk peluş ayıcıklar.
7: Birbirinden şık bay bayan saatler.
6: Yüksek rüzgar direncine karşı tüm renk ve desenlerle Marlux Premium serisi şemsiye modelleri.
7: Arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz için satranç, tavla, okey takımları ve daha birçok hediye seçenekleriyle fark yaratmak için Kırmızıoğlu hediyeliği seçin.
6: Kırmızıoğlu hediyelik eşya mağazasında her müşteriyi sevgi ve güler yüz karşılar.
7: Adres Yukarı Çarşı Havuz Yanı.
6: Telefonlar 0544 933 74 74 0544 747 1184 Bartın.
5: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Yaptı yanlış ol vicdansız biri.
1: Yaptım onca şeyini uğruna. Kapıları kapat ardından benim. Ne haldeyim umrumda değil.
0: Harca üç kuruşa döner.

0: Gross Market'te indirimler bitmez. 27'li 200 milim Motiva meyve suyu 149. 9 kilogram Omo renkli ve beyazlar için toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: saat 12.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. Bez torba, 5 kilogram sıladan baldo pirinç 550. 3 litre detox el sabunu 75. 4 kilogram limonlu piril bulaşık deterjanı 275 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0. Elart marka tekstil ürünlerinde %35'e varan indirimli fiyatlar ve elden taksit imkanları Günay Çeyiz'de. Adres Karakaş Caddesi Orta Camii karşısı. Telefon 0378 228 23 53 Bartın. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 86 66 Bartın. Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar göz alıcı, zarif ve şık altın takılar. En özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar, saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur karşısı Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
1: Peugeot. Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın şehir hamamı sizlere. Temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 20 2022 Cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası Kadınlar Günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres Hamam Sokak. Telefon 0378 227 72 57 Bartın.
2: İnşaatta güvenin adresi Akmazlar İnşaat.
1: Kaliteli hizmet anlayışıyla, damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant hemen yanı başınızda. %100 müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizleri her zaman kaliteli ve sağlıklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her sabah bol çeşit

0: tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restorant'a davet ediyoruz.
1: Cuma günleri saat 7.30'dan 12'ye kadar tüm çorba çeşitlerimiz sadece 50 lira.
0: Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özelde tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restorant'a davet ediyoruz.
1: Cuma günleri saat 7.30'dan 12'ye kadar tüm çorba çeşitlerimiz

0: Kemerköprü Mahallesi, Çalıkoğlu Sokak, telefon 0378 227 6843 Bartın.
1: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres: Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 74.

0: mağazalarında zam yok, indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 15 bin lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik MEDEFE masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.400 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.300 lira.
0: Regal beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit imkanı.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca kavşağında.
2: Radyo 74.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı solo tuvalet kağıdı 320. 830 gram teneke tat domates salçası 72 lira 50 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parça

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar: 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın. Alper Fındık Zonguldak Alaplı'dan sonra Bartın'daki fabrikasıyla da hizmetinize devam ediyor. Alın terinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız Bartın'ın ilk ve tek fındık fabrikası Alper Fındık, önce çiftçinin memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de fındığınızı değerinde satmak istiyorsanız detaylı bilgi için arayın, görüşelim. Ücretsiz randıman analizi yapılmaktadır. Bizden fiyat almadan fındığınızı satmayın. Günlük olarak fiyatlarımız değişebilmektedir. Alper Fındık, fındığın değerini verir. Onur Alper, GSM 0532 293 74 92. Telefonlar 0378 238 50 60, 0378 238 50 61. Adres: İnkum yolu üzeri Karasu Köyü numara 52 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimstone, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: helva.
1: Düğün paketlerinde kaliteyi yükselttik. 2027'nin düğün paketleri Bartın'ın düğün paketçisi Özay Mobilya'da.
2: Yeni ev kuracak çiftlere özel, birbirinden şık ve avantajlı düğün paketleri. 159 binden 329 bin liraya kadar farklı bütçelere uygun düğün paketleri Bartın'ın düğün paketçisi Özay Mobilya Özay Aykan'da sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz hediyeler peşin fiyatına kredi kartına taksit. Şimdi al 2027'de öde fırsatıyla.
1: Kaliteden ödün vermedik, yeni eviniz için en şık ürünleri bir araya getirdik.
2: Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında.
3: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
4: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
3: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
4: Balmar Marketler Zinciri.
3: Balmar Yalı'da.
4: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
3: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
4: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
3: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
4: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
5: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
7: Peugeot.
1: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
6: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
1: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 08 31. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
8: Lezzetin ustası şimdi yepyeni yerinde. Usta baklava, geleneksel baklava lezzetini, birbirinden özel tatlılarını ve ferahlatan dondurma çeşitlerini sizlerle buluşturmak için yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Lokasyonumuz Ankara istikametine giderken Toksözler Petrol'ün hemen ilerisinde İbrahim Pelenkoğlu üst geçitinin hemen yanındadır. Yeni Devlet Hastanesi geçiş güzergahında bulunan şubemize Pelenkoğlu ışıklardan sağ yaparak ulaşabilirsiniz. Ailenizle ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz yeni mekanımızda sizleri en güzel şekilde ağırlamak için bekleriz.
2: Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, Telefon 0378 227 39 13, GSM 0534 827 20 çift 0 Bartın. Günay Çeyiz'de uygun fiyatlar devam ediyor. Ümit marka tüm bisiklet çeşitleri, Baby Hop oyun parkı ve pusetler, Baby Hop akülü araba çeşitleri ve daha birçok üründe uygun fiyat ve elden taksit imkanları Günay Çeyiz'de. Günay Çeyiz, adres Karakaş Caddesi Orta Cami karşısı. Telefon 0378 228 23 53 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo 74.

Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı 3 katlı Milo tuvalet kağıdı 279. 40'lı 3 katlı Familia tuvalet kağıdı 349 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz. Radyo 74.

0: saat 13.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 9 kilogram Detos toz matik renkli ve beyazlar için 195. 650 milim Asperox sarı güç 79 lira 90 kuruş. Yeme garantili 15 kilogram Loyal Gurme kedi maması 1250. 15 kilogram Loyal tavuklu kedi maması 1100 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0. 0532 581 14 çift 0.
3: Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri 149.900 liradan başlayan fiyat ve 36 ay taksit seçenekleriyle Arıt Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de telefon 0378-228-6690.
1: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
1: Peugeot. Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Davut Erkan. GSM 0545 370 9384. Adres Gölbucağı Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi, 132. Sokak, numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220 0444 Bartın. Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir.
0: İddialıyız. Çünkü bilgi birikimi ve hizmetlerimizle Bartın'da mantolama işinde kalitemizi kanıtladık.
4: Kaliteli malzeme, doğru uygulama, eğitimli personel, zamanında ve noksansız iş teslimatı, haktan ticarette.
0: Kaliteden ödün vermek istemiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz.
4: Haktan Ticaret Adres, Hendek Yanı, Yeşil Cami karşısı.
0: Telefon 228-75-74, Bartın.
1: Kaliteli hizmet anlayışıyla damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant hemen

0: bekliyoruz. Her sabah bol çeşit serpme ve tabak kahvaltı, et döner, İskender, pide, kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri, ev yemekleri, sütlü ve şerbetli tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoran'a davet ediyoruz.
1: Cuma günleri saat 7.30'dan 12'ye kadar tüm çorba çeşitlerimiz sadece 50 lira.
0: Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restoranımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu...
1: 12'ye kadar tüm çorba çeşitlerimiz sadece 50 lira.
0: Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restoranımızda...

0: Uzman ekibimizle sizleri istediğiniz ve hayalini kurduğunuz görünümle buluşturmaya devam ediyoruz. Sizi herkesten farklı kılacak her saç modelinde, kesiminde, saç bakımında, klasik ve modern topuzlarda, perma, röfle, boya, ombre ve tüm renklendirmede size en uygun uygulamayı yapıyoruz. Her genç kızın hayallerinin gerçek olduğu özel günlerde gelin saçı, türban, söz, nişan, kına saçı, profesyonel makyaj, manikür ve pedikür işlerinizde sizleri salonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız. Gül Kuaför, Yukarı Çarşı, İpçiler Sokak numara 7, telefon 0378 227 83 68, GSM 0543 434 34 23 Bartın.
1: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres: Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit avantajı Çolakoğlu Beyaz Eşya mağazalarında. Tüm Regal marka ürünlerde ve seçili Samsung marka beyaz eşyalarda peşin fiyatına elden 10 ay taksit imkanı. Koltuk yatak odası yemek odası takımlarında da peşin fiyatına 10 taksit seçenekleri ve özel indirimli ürünler Çolakoğlu mağazalarında. 6500 metrekare showroomu ile 4. şubemiz Bartın Merkez Çatmaca Kavşağı mevkiinde.
1: Bitmez, bitmez. Radyo bu işkence. Kal desem de, sonunu görmesek de.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 litre 50 yıkamalı düşler bahçesi sıvı deterjan 125. 450 milim kokarca ilacı 185. 27'li 200 milim tamek meyve suyu 385 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0. 0532 581 14 çift 0. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçalarının yanı sıra bakım ve onarım hizmeti de sunmaktayız. Oto yıkama ve kuaför hizmetimiz de mevcuttur. TSE onay belgeli Ford özel servisi Baştürk Otomotiv. Adres Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar 0543 258 24 30 0554 376 08 82 Bartın.
2: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
3: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
2: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
4: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
2: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimstone, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
4: Ergüller Mermer adres:
2: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.
0: 1978'den günümüze siz değerli müşterileri sayesinde büyümekte olan firmamız İnsan Metal Market olarak istediğiniz ölçü ve ebatlarda metal, süs, logo, hediyelik eşya, kısacası saç ve metal üzerine aklınıza gelebilecek tüm tasarımlarınızın lazer makinayla kesimi, istenilen boy ve renkte trapez saç üretimi, sera boruları, sera naylonu ve sarf malzemeleri, ferforje bahçe telleri, panel çit sistemleri, kazık, köşe bent ve boru çeşitleri, demir ve galvaniz boru, profil, lama, köşe bent, UI demiri, siyah galvaniz saç çeşitleri, hırdavat ve el aletleri, kesim, büküm ve oksisiyansi kesim işleri ile siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. İmsan Yakın İnşaat, adres Yeni Sanayi Sitesi 135. Sokak, numara 35, telefon 227-7707, web adresimiz insanyakin.com.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun. Geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar. Göz alıcı, zarif ve şık altın takılar. En özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar. Saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
1: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar her adımda yanınızda.
2: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
1: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
2: Balmar Marketler Zinciri.
1: Balmar Yalı'da.
2: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
1: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
2: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
1: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
2: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
3: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Peugeot.
5: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt-Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt-Amasra yol ayrımı Bartın.
0: Şehrin merkezinde doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir ortam, Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısında hizmetinizde. Damaklarınızda müthiş lezzetler bırakan ızgara et çeşitleri, pizzalar, her gün serpme kahvaltı, birbirinden nefis tatlılar Dirhem Steakhouse Cafe'de sizleri bekliyor. Çocuklarınızla macera parkımız ve mini hayvanat bahçemizde gönüllerince eğlenebilirler. Düğün, nişan, kına, toplu yemek, doğum günü ve tüm organizasyonlarınız içinde Dirhem Steakhouse Cafe ayrıcalığı için gelin görüşelim. Şehrin lezzet adresi Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısı Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 16'lı familya kağıt havlu 229. 16'lı solo kağıt havlu 215. 4 kilogram bingo bulaşık deterjanı 229 lira 90 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: Saat 14.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 27 li 200 milim Motiva meyve suyu 149. 9 kilogram Omo renkli ve beyazlar için toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0. Taç ve Brilliant marka tüller, fon çeşitleri, stor ve zebralar, plisa çeşitleri, rustik ve jaluziler, uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Karakaş Caddesi Orta Camii karşısındaki Günay Çeyiz'de. Alper Fındık Zonguldak Alaplı'dan sonra Bartın'daki fabrikasıyla da hizmetinize devam ediyor. Alın terinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız Bartın'ın ilk ve tek fındık fabrikası Alper Fındık, önce çiftçinin memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de fındığınızı değerinde satmak istiyorsanız detaylı bilgi için arayın, görüşelim. Ücretsiz randıman analizi yapılmaktadır. Bizden fiyat almadan fındığınızı satmayın. Günlük olarak fiyatlarımız değişebilmektedir. Alper Fındık, fındığın değerini verir. Onur Alper, GSM 0532 293 7492. Telefonlar 0378 238 50 60 0378 238 50 61. Adres İnkum yolu üzeri Karasu Köyü numara 52 Bartın. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
3: Peugeot. Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
2: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
3: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
1: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın şehir hamamı sizlere temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres: Hamam Sokak. Telefon: 0378 227 72 57 Bartın.
2: İnşaatta güvenin adresi Akmazlar İnşaat.
1: Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, Telefon 0378 227 39 13, GSM 0534 827 20 çift 0 Bartın.
0: Yeni sezonda yepyeni hediyeliklerle sevdiklerinizi sevindirmenin yolu yine Kırmızıoğlu Hediyelik'ten geçiyor.
4: Klasik hediyeleri unutun. Birbirinden interesik hediyelikler, bay bayan deri cüzdanlar, rengarenk peluş ayıcıklar,
0: birbirinden şık bay bayan saatler,
4: yüksek rüzgar direncine karşı tüm renk ve desenlerle Marlux Premium serisi şemsiye modelleri,
0: arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz için satranç
4: cüzdanlar, rengarenk peluş ayıcıklar,
0: birbirinden şık bay bayan saatler,
4: yüksek rüzgar direncine karşı tüm renk ve desenlerle Marlux Premium serisi şemsiye

0: 544 747 1184 Bartın.
1: Kaliteli hizmet anlayışıyla damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant hemen

0: her sabah bol çeşit serpme ve tabak kahvaltı, et döner, İskender, pide, kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri, ev yemekleri, sütlü ve şerbetli tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoran'a davet ediyoruz.
1: Cuma günleri saat 7.30'dan 12'ye kadar tüm çorba çeşitlerimiz sadece 50 lira.
0: Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restoranımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş Karşı

0: Mahallesi Çalıkoğlu Sokak, telefon 0378 227 6843 Bartın.
1: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres: Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bırak bende kalsın hikayemiz.
4: Radyo 74.

0: bazalarında zam yok, indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 15 bin lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik MEDEFE masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.400 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.300 lira.
0: Legal beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit imkanı.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca Kavşağı'nda.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı 3 katlı Milo tuvalet kağıdı 279. 40'lı 3 katlı Familia tuvalet kağıdı 349 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0. 0532 581 14 çift 0. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçalarının yanı sıra bakım ve onarım hizmeti de sunmaktayız. Oto yıkama ve kuaför hizmetimiz de mevcuttur. TSE onay belgeli Ford özel servisi Baştürk Otomotiv. Adres Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar 0543 258 24 30 0554 376 08 82 Bartın.
2: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
3: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
2: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
4: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
2: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
4: Ergüller Mermer adres:
2: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1 Abartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
1: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
0: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
1: Balmar Marketler Zinciri.
0: Balmar Yalı'da.
1: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
0: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
1: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
0: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
1: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
2: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
4: Peugeot. Evinizin havasını değiştirecek çok kampanya özel mobilyada sadece 2890 liraya 7 kademeli sihirli orta sehpa şimdi sizlerle 10 farklı renk seçeneğiyle dekorunuza tam uyum sağlıyor.
3: Konfor arayanlara da müjde. Tek kişilik baza seti 11.490 lira. Çift kişilik baza seti 19.990 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Özel mobilya mağazasına gelin, kaliteye servet ödemeden hayalinizdeki mobilyalara sahip olun.
3: Özel mobilya, evinize değer, uykunuza konfor katar. Adres, Kemer Polis Karakolu Yanı, Bartın.
5: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli, kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen, galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen, demir bahçe kazıklarının yanı sıra, imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan GSM 0545 370 93 84 adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde, Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220-0444 Bartın.
4: İş bir kalitesi ve güvencesiyle Ergo Baza ve yatak çeşitleri peşin fiyatına taksit fırsatlarıyla Günay Çeyiz Mobilya'da adres Arıt Amasra yol ayrımı numara 150 telefon 0378 228 66 90 Bartın.
5: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 27 li 200 milim Motiva meyve suyu 149. 9 kilogram Omo renkli ve beyazlar için toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: saat 15.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 16'lı Familia Kağıt Havlu 229, 16'lı Solo Kağıt Havlu 215, 4 kilogram Bingo Bulaşık Deterjanı 229 lira 90 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0.
3: Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri 149.900 liradan başlayan fiyat ve 36 ay taksit seçenekleriyle Arıt-Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de telefon 0378-228-6690.
1: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın. Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar göz alıcı, zarif ve şık altın takılar. En özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar, saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
4: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar, geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
1: uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Her çatalda dayanılmaz bir lezzet için tatlıların ustası Usta Baklava, Kemerköprü Mahallesi Kemer Otel karşısında hizmetinizde.
3: Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye işte 1 kilogram fiyatlarımız, cevizli baklava 350 liradan başlayan fiyatlarla, soğuk baklava 600, havuç dilim cevizli baklava 700, midye baklava 500 lira.
1: Her salı ve cuma halk günümüzdür. Düğün, nişan, sünnet ve tüm özel günleriniz için sipariş alınmaktadır. Düğün lokumu ve helvası bulunmaktadır. Ürünlerimizde %100 şeker pancarı şekeri kullanılmakta olup margarin ve trans yağ bulunmamaktadır. Toptan fiyatına perakende satışlarımız ve adrese teslim paket servisimiz bulunmaktadır. Tatlıların ustası Usta Baklava, Kemerköprü Mahallesi, Kemer Otel karşısında. Telefon 0554 122 66 88 Bartın. Şehrin merkezinde doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir ortam, Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısında hizmetinizde. Damaklarınızda müthiş lezzetler bırakan ızgara et çeşitleri, pizzalar, her gün serpme kahvaltı, birbirinden nefis tatlılar Dirhem Steakhouse Cafe'de sizleri bekliyor. Çocuklarınız da macera parkımız ve mini hayvanat bahçemizde gönüllerince eğlenebilirler. Düğün, nişan, kına, toplu yemek, doğum günü ve tüm organizasyonlarınız içinde Dirhem Steakhouse Cafe ayrıcalığı için gelin görüşelim. Şehrin lezzet adresi Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısı Bartın.
4: İddialıyız. Çünkü bilgi birikimi ve hizmetlerimizle Bartın'da mantolama işinde kalitemizi kanıtladık.
0: Kaliteli malzeme, doğru uygulama, eğitimli personel, zamanında ve noksansız iş teslimatı haktan ticarette.
4: Kaliteden ödün vermek istemiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz.
0: Haktan Ticaret Adres, Hendek Yanı, Yeşil Cami karşısı.
4: Telefon 228-75-74, Bartın.
1: Gülbayan Kuaförü olarak kuruluşumuzdan bugüne alanında uzman ekibimizle sizleri istediğiniz ve hayalini kurduğunuz görünümle buluşturmaya devam ediyoruz. Sizi herkesten farklı kılacak her saç modelinde, kesiminde, saç bakımında, klasik ve modern topuzlarda, perma, röfle, boya, ombre ve tüm renklendirmede size en uygun uygulamayı yapıyoruz. Her genç kızın hayalini devam ediyoruz. Sizi herkesten farklı kılacak her saç modelinde, kesiminde, saç bakımında, klasik ve modern topuzlarda, perma, röfle, boya, ombre ve tüm renklendirmede

0: GSM 0543 434 3423 Bartın.
1: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres: Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit avantajı Çolakoğlu Beyaz Eşya mağazalarında. Tüm Regal marka ürünlerde ve seçili Samsung marka beyaz eşyalarda peşin fiyatına elden 10 ay taksit imkanı. Koltuk yatak odası yemek odası takımlarında da peşin fiyatına 10 taksit seçenekleri ve özel indirimli ürünler Çolakoğlu mağazalarında. 6500 metrekare showroomu ile 4. şubemiz Bartın Merkez Çatmaca Kavşağı mevkiinde.
1: Sana gülüp oluyor canım. Radyo 74.

0: Arhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 27 li 200 milim Motiva meyve suyu 149. 9 kilogram Omo renkli ve beyazlar için toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DASK, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizde Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 5408 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 5408 Bartın. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın. Alper Fındık Zonguldak Alaplı'dan sonra Bartın'daki fabrikasıyla da hizmetinize devam ediyor. Alın terinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız Bartın'ın ilk ve tek fındık fabrikası Alper Fındık, önce çiftçinin memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de fındığınızı değerinde satmak istiyorsanız detaylı bilgi için arayın, görüşelim. Ücretsiz randıman analizi yapılmaktadır. Bizden fiyat almadan fındığınızı satmayın. Günlük olarak fiyatlarımız değişebilmektedir. Alper Fındık, fındığın değerini verir. Onur Alper, GSM 0532 293 7492. Telefonlar 0378 238 5060 0378 238 5061. Adres: İnkum yolu üzeri Karasu Köyü numara 52 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimstone, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6, Bar

0: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
1: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
0: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
1: Balmar Marketler Zinciri.
0: Balmar Yalı'da.
1: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
0: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
1: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
0: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
1: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
2: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
4: Peugeot. Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
3: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
4: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
5: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 1 kilogram hakiki Trabzon tereyağı 695. 25 kilogram Hekimoğlu un 825. Yeme garantili 15 kilogram Loyal kuzu etli köpek maması 750 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: saat 16.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 1 kilogram hakiki Trabzon tereyağı 695. 25 kilogram Hekimoğlu un 825. Yeme garantili 15 kilogram Loyal kuzu etli köpek maması 750 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0.
3: 6 kapaklı, bazalı, yatak odası takımları 49.900 liradan başlayan fiyatlarla Günay Çeyiz Mobilya'da, adres arı Tamasra yol ayrımı numara 150 telefon 0378 228 66 90 Bartın.
1: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 86 66 Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308, şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
1: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın Şehir Hamamı sizlere temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres Hamam Sokak, telefon 0378 227 72 57 Bartın. Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış Kuşlarımız başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan GSM 0545 370 93 84 Adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak Numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde, Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220 0444 Bartın.
2: İnşaatta güvenin adresi Akmazlar İnşaat.
1: Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, telefon 0378 227 39 13, GSM 0534 827 20 çift 0 Bartın. Kaliteli hizmet anlayışıyla damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restaurant hemen

0: sunuyoruz. Her sabah bol çeşit serpme ve tabak kahvaltı, et döner, İskender, pide, kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri, ev yemekleri, sütlü ve şerbetli tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restorant'a davet ediyoruz.
1: Cuma günleri saat 7.30'dan 12'ye kadar tüm çorba çeşitlerimiz sadece 50 lira.
0: Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restorantımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısı

0: Restoran, Kemerköprü Mahallesi, Çalıkoğlu Sokak, telefon 0378 227 6843 Bartın.
1: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler. Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres: Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi. Numara: Hızlı paket servis hizmetimiz Merlan'ın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres: Ordu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi. Numara: 32 taksi.

0: Fatoğlu mağazalarında zam yok, indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 15 bin lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik MEDEFE masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.400 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.300 lira.
0: Regal beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit imkanı.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca Kavşağı'nda.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. Bez torba, 5 kilogram sıladan Baldo pirinç 550. 3 litre Detox el sabunu 75. 4 kilogram limonlu piril bulaşık deterjanı 275 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız, Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres: Karaköy Mahallesi, 144. Sokak, numara 20, Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız, ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0. 0532 581 14 çift 0. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçalarını

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimstone, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Bülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.
0: 1978'den günümüze siz değerli müşterileri sayesinde büyümekte olan firmamız İmsan Metal Market olarak istediğiniz ölçü ve ebatlarda metal, süs, logo, hediyelik eşya, kısacası saç ve metal üzerine aklınıza gelebilecek tüm tasarımlarınızın lazer makinayla kesimi, istenilen boy ve renkte trapez saç üretimi, sera boruları, sera naylonu ve sarf malzemeleri, ferforje bahçe telleri, panel çit sistemleri, kazık, köşe bent ve boru çeşitleri, demir ve galvaniz boru, profil, lama, köşe bent, UI demiri, siyah galvaniz saç çeşitleri, hırdavat ve el aletleri, kesim, büküm ve oksisiyansi kesim işleri ile siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. İmsan Yakın İnşaat, adres: Yeni Sanayi Sitesi 135. Sokak, numara 35, telefon 227-7707, web adresimiz İmsan Yakın nokta.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: Düğün paketlerinde kaliteyi yükselttik. 2027'nin düğün paketleri Bartın'ın düğün paketçisi Özay Mobilya'da.
1: Yeni ev kuracak çiftlere özel, birbirinden şık ve avantajlı düğün paketleri. 159 binden 329 bin liraya kadar farklı bütçelere uygun düğün paketleri Bartın'ın düğün paketçisi Özay Mobilya Özay Aykan'da sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz hediyeler, peşin fiyatına kredi kartına taksit, şimdi al 2027'de öde fırsatıyla.
0: Kaliteden ödün vermedik, yeni eviniz için en şık ürünleri bir araya getirdik.
1: Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında. Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar. Göz alıcı, zarif ve şık altın takılar. En özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar. Saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
2: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
3: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
2: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
3: Balmar Marketler Zinciri.
2: Balmar Yalı'da.
3: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
2: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
3: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
2: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
3: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
4: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
0: Peugeot. İşbir kalitesi ve güvencesiyle Ergo Baza ve yatak çeşitleri, peşin fiyatına taksit fırsatlarıyla Günay Çeyiz Mobilya'da, adres Arıt Amasra yol ayrımı numara 150, telefon 0378 228 66 90 Bartın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
6: Reklamları dinlediniz.

Her bitmez. Bez torba, 5 kilogram sıladan baldo pirinç 550. 3 litre detox el sabunu 75. 4 kilogram limonlu piril bulaşık deterjanı 275 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz. Radyo 74.

0: saat 17.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı solo tuvalet kağıdı 320. 830 gram teneke tat domates salçası 72 lira 50 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0, 0532 581 14 çift 0. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DASK, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizde Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 5408 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 5408 Bartın.
3: Halılarınızı yenilemenin tam zamanı. Bir halı alana ikinci halı %50 indirimle Günay Çeyiz'de. Günay Çeyiz Mobilya, adres Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
1: Alper Fındık Zonguldak Alaplı'dan sonra Bartın'daki fabrikasıyla da hizmetinize devam ediyor. Alın terinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız Bartın'ın ilk ve tek fındık fabrikası Alper Fındık, önce çiftçinin memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de fındığınızı değerinde satmak istiyorsanız detaylı bilgi için arayın, görüşelim. Ücretsiz randıman analizi yapılmaktadır. Bizden fiyat almadan fındığınızı satmayın. Günlük olarak fiyatlarımız değişebilmektedir. Alper Fındık, fındığın değerini verir. Onur Alper, GSM 0532 293 7492. Telefonlar 0378 238 5060, 0378 238 5061. Adres İnkum Yolu üzeri Karasu Köyü numara 52 Bartın. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi Sanayi Sitesi 126. Sokak numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
3: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
2: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
3: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542-269-0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
0: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
4: Lezzetin ustası şimdi yepyeni yerinde. Usta Baklava, geleneksel baklava lezzetini, birbirinden özel tatlılarını ve ferahlatan dondurma çeşitlerini sizlerle buluşturmak için yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Lokasyonumuz Ankara istikametine giderken Toksözler Petrol'ün hemen ilerisinde İbrahim Pelenkoğlu üst geçitinin hemen yanındadır. Yeni Devlet Hastanesi geçiş güzergahında bulunan şubemize Pelenkoğlu ışıklardan sağ yaparak ulaşabilirsiniz. Ailenizle ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz yeni mekanımızda sizleri en güzel şekilde ağırlamak için bekleriz.
1: Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Şehrin merkezinde doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir ortam Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısında hizmetinizde. Damaklarınızda müthiş lezzetler bırakan ızgara et çeşitleri, pizzalar, her gün serpme kahvaltı, birbirinden nefis tatlılar Dirhem Steakhouse Cafe'de sizleri bekliyor. Çocuklarınızla macera parkımız ve mini hayvanat bahçemizde gönüllerince eğlenebilirler. Düğün, nişan, kına, toplu yemek, doğum günü ve tüm organizasyonlarınız içinde Dirhem Steakhouse Cafe ayrıcalığı için gelin görüşelim. Şehrin lezzet adresi Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısı Bartın.
5: Yeni sezonda yepyeni hediyeliklerle sevdiklerinizi sevindirmenin yolu yine Kırmızı Oğlu Hediyelik'ten geçiyor.
0: Klasik hediyeleri unutun. Birbirinden interestik hediyelikler, bay bayan deri cüzdanlar, rengarenk peluş ayıcıklar,
5: birbirinden şık bay bayan saatler,
0: yüksek rüzgar direncine karşı tüm renk ve desenlerle Marlux Premium serisi şemsiye modelleri.
5: Arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz için satranç, tavla, okey takımları ve daha birçok hediye seçenekleriyle fark yaratmak için Kırmızı Oğlu hediyeliği seçin.
0: Kırmızı Oğlu hediyelik eşya mağazasında her müşteriyi sevgi ve güler...
5: Arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz için satranç, tavla, okey takımları ve daha birçok hediye seçenekleriyle fark yaratmak için Kırmızı Oğlu hediyeliği için.
0: Kırmızı Oğlu hediyelik eşya mağazasında her müşteriyi...

0: kendiniz ve hayalini kurduğunuz görünümle buluşturmaya devam ediyoruz. Sizi herkesten farklı kılacak her saç modelinde, kesiminde, saç bakımında, klasik ve modern topuzlarda, perma, röfle, boya, ombre ve tüm renklendirmede size en uygun uygulamayı yapıyoruz. Her genç kızın hayallerinin gerçek olduğu özel günlerde gelin saçı, türban, söz, nişan, kına saçı, profesyonel makyaj, manikür ve pedikür işlerinizde sizleri salonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyarız. Gül Kuaför, Yukarı Çarşı, İpçiler Sokak numara 7, telefon 0378 227 83 68, GSM 0543 434 34 23 Bartın.
1: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres: Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 70.

0: Beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit avantajı Çolakoğlu beyaz eşya mağazalarında. Tüm Regal marka ürünlerde ve seçili Samsung marka beyaz eşyalarda peşin fiyatına elden 10 ay taksit imkanı. Koltuk yatak odası yemek odası takımlarında da peşin fiyatına 10 taksit seçenekleri ve özel indirimli ürünler Çolakoğlu mağazalarında. 6500 metrekare showroomu ile 4. şubemiz Bartın Merkez Çatmaca Kavşağı mevkiinde.
1: Radyo 74.

0: Erkan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 9 kilogram Detos toz matik renkli ve beyazlar için 195. 650 milim Asperox sarı güç 79 lira 90 kuruş. Yeme garantili 15 kilogram Loyal Gurme kedi maması 1250. 15 kilogram Loyal tavuklu kedi maması 1100 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0 Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egere sorunlarını hallediyoruz. Ford

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar: 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 10 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6, Bartın.

0: Yüzyılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
1: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
0: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
1: Balmar Marketler Zinciri.
0: Balmar Yalı'da.
1: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
0: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
1: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
0: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
1: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
2: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
4: Peugeot. Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan GSM 0545 370 93 84 adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarda hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220-0444 Bartın. Kaliteli hizmet anlayışıyla damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restaurant hemen

0: Her sabah bol çeşit serpme ve tabak kahvaltı, et döner, İskender, pide, kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri, ev yemekleri, sütlü ve şerbetli tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restorant'a davet ediyoruz.
1: Cuma günleri saat 7.30'dan 12'ye kadar tüm çorba çeşitlerimiz sadece 50 lira.
0: Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restorantımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşı

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı solo tuvalet kağıdı 320. 830 gram teneke tat domates salçası 72 lira 50 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: saat 18.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 litre 50 yıkamalı düşler bahçesi sıvı deterjan 125. 450 milim kokarca ilacı 185. 27'li 200 milim tamek meyve suyu 385 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın. Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar. Göz alıcı, zarif ve şık altın takılar. En özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar. Saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
3: Evinizin havasını değiştirecek çok kampanya özel mobilyada sadece 2890 liraya 7 kademeli sihirli orta sehpa, şimdi sizlerle 10 farklı renk seçeneğiyle dekorunuza tam uyum sağlıyor.
2: Konfor arayanlara da müjde. Tek kişilik baza seti 11.490 lira. Çift kişilik baza seti 19.990 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Özel mobilya mağazasına gelin, kaliteye servet ödemeden hayalinizdeki mobilyalara sahip olun.
2: Özel mobilya, evinize değer, uykunuza konfor katar. Adres, Kemer Polis Karakolu Yanı, Bartın.
1: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın şehir hamamı sizlere temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres: Hamam Sokak. Telefon: 0378-227-7257 Bartın.
2: İnşaatta güvenin adresi Akmazlar İnşaat.
1: Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, Telefon 0378-227-3913, GSM 0534-827-20-0 Bartın. Tamirat ve tadilat işlerinizi gözünüzde büyütmeyin. Haktan Ticaret olarak uygun fiyat ve profesyonel ekibimizle sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Haktan Ticaret, Hendekyanı Yeşil Cami karşısı. Telefon 228-7574 Bartın.
2: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543-732-7474. Adres: Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 74.

0: Çolakoğlu mağazalarında zam yok, indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 15 bin lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik MDF masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.400 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.300 lira.
0: Regal beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit imkanı.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca kavşağında.
2: Radyo 74.

0: Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 27'li 200 milim Motiva meyve suyu 149. 9 kilogram Omo renkli ve beyazlar için toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0. Schaefer marka çeyiz paketleri ve diğer tüm çeşitlerinde şimdi çok uygun fiyatlar Günay Çeyiz'de. Bu fırsatları değerlendirmeniz için sizleri Karakaş Caddesi Orta Cami karşısındaki Günay Çeyiz'e davet ediyoruz. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DASK, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizde Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 5408 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 5408 Bartın. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçalarını

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar: 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın. Alper Fındık Zonguldak Alaplı'dan sonra Bartın'daki fabrikasıyla da hizmetinize devam ediyor. Alın terinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız Bartın'ın ilk ve tek fındık fabrikası Alper Fındık, önce çiftçinin memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de fındığınızı değerinde satmak istiyorsanız detaylı bilgi için arayın, görüşelim. Ücretsiz randıman analizi yapılmaktadır. Bizden fiyat almadan fındığınızı satmayın. Günlük olarak fiyatlarımız değişebilmektedir. Alper Fındık, fındığın değerini verir. Onur Alper, GSM 0532 293 74 92. Telefonlar 0378 238 50 60, 0378 238 50 61. Adres: İnkum yolu üzeri Karasu Köyü numara 52 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 1012.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: yüzyılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
1: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
0: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
1: Balmar Marketler Zinciri.
0: Balmar Yalı'da.
1: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
0: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
1: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
0: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
1: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
2: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
4: Peugeot. Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
3: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
4: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542-269-0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
5: Her çatalda dayanılmaz bir lezzet için tatlıların ustası Usta Baklava. Kemerköprü Mahallesi Kemer Otel karşısında hizmetinizde.
4: Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye işte 1 kilogram fiyatlarımız. Cevizli baklava 350 liradan başlayan fiyatlarla. Soğuk baklava 600, havuç dilim cevizli baklava 700, midye baklava 500 lira.
5: Her salı ve cuma halk günümüzdür. Düğün, nişan, sünnet ve tüm özel günleriniz için sipariş alınmaktadır. Düğün lokumu ve helvası bulunmaktadır. Ürünlerimizde %100 şeker pancarı şekeri kullanılmakta olup margarin ve trans yağ bulunmamaktadır. Toptan fiyatına perakende satışlarımız ve adrese teslim paket servisimiz bulunmaktadır. Tatlıların ustası Usta Baklava, Kemerköprü Mahallesi, Kemer Otel karşısında. Telefon 0554 122 66 88 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo 74.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 9 kilogram Detos toz matik renkli ve beyazlar için 195. 650 milim Asperox sarı güç 79 lira 90 kuruş. Yeme garantili 15 kilogram Loyal Gurme kedi maması 1250. 15 kilogram Loyal tavuklu kedi maması 1100 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: Saat 19.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-00 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı 3 katlı Milo tuvalet kağıdı 279. 40'lı 3 katlı Familia tuvalet kağıdı 349 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0.
3: Açılıp yatak olabilen sandıklı kanepe çeşitleri 10.900 liradan başlayan fiyatlarla Arıt Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de telefon 0378-228-6690.
1: Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DASK, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizde Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 5408 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 5408 Bartın. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi Sanayi Sitesi 126. Sokak numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
1: Peugeot. Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış Kuşlarımız başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan GSM 0545 370 93 84 Adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220 0444 Bartın. Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Kaliteli hizmet anlayışıyla damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restaurant hemen

0: diyoruz. Her sabah bol çeşit serpme ve tabak kahvaltı, et döner, İskender, pide, kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri, ev yemekleri, sütlü ve şerbetli tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoran'a davet ediyoruz.
1: Cuma günleri saat 7.30'dan 12'ye kadar tüm çorba çeşitlerimiz sadece 50 lira.
0: Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restoranımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısında

0: Burç Bartın.
1: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler. Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres: Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 74.

0: Yes. Beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit avantajı Çolakoğlu beyaz eşya mağazalarında. Tüm Regal marka ürünlerde ve seçili Samsung marka beyaz eşyalarda peşin fiyatına elden 10 ay taksit imkanı. Koltuk yatak odası yemek odası takımlarında da peşin fiyatına 10 taksit seçenekleri ve özel indirimli ürünler Çolakoğlu mağazalarında. 6500 metrekare showroomu ile 4. şubemiz Bartın Merkez Çatmaca Kavşağı mevkiinde.
1: Radyo 74.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 16'lı familya kağıt havlu 229. 16'lı solo kağıt havlu 215. 4 kilogram bingo bulaşık deterjanı 229 lira 90 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DAS, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizde Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 5408 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 5408 Bartın. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçalarının yanı sıra bakım ve onarım hizmeti de sunmaktayız. Oto yıkama ve kuaför hizmetimiz de mevcuttur. TSE onay belgeli Ford özel servisi Baştürk Otomotiv. Adres Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar 0543 258 24 30 0554 376 08 82 Bartın.
2: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
3: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
2: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
4: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
2: Profesyonel ekibimizle mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
4: Ergüller Mermer adres:
2: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri şanver helva ve şekerlemede bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6.

0: yeri var.
1: Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar. Göz alıcı, zarif ve şık altın takılar. En özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar. Saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
2: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
3: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
2: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
3: Balmar Marketler Zinciri.
2: Balmar Yalı'da.
3: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
2: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
3: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
2: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
3: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
4: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
6: Peugeot. En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar, geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Sen

Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 litre 50 yıkamalı düşler bahçesi sıvı deterjan 125. 450 milim kokarca ilacı 185. 27'li 200 milim tamek meyve suyu 385 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz. Radyo 74.

0: saat 20.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 27'li 200 milim Motiva meyve suyu 149. 9 kilogram Omo renkli ve beyazlar için toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0. 0532 581 14 çift 0. Elart marka tekstil ürünlerinde %35'e varan indirimli fiyatlar ve elden taksit imkanları Günayçeyiz'de. Adres Karakaş Caddesi Orta Camii karşısı. Telefon 0378 228 2353 Bartın. Alper Fındık Zonguldak Alaplı'dan sonra Bartın'daki fabrikasıyla da hizmetinize devam ediyor. Alın terinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız Bartın'ın ilk ve tek fındık fabrikası Alper Fındık. Önce çiftçinin memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de fındığınızı değerinde satmak istiyorsanız detaylı bilgi için arayın, görüşelim. Ücretsiz randıman analizi yapılmaktadır. Bizden fiyat almadan fındığınızı satmayın. Günlük olarak fiyatlarımız değişebilmektedir. Alper Fındık, fındığın değerini verir. Onur Alper, GSM 0532 293 7492. Telefonlar 0378 238 50 60 0378 238 50 61. Adres İnkum yolu üzeri Karasu köyü numara 52 Bartın. 1978'den günümüze siz değerli müşterileri sayesinde büyümekte olan firmamız İnsan Metal Market olarak istediğiniz ölçü ve ebatlarda metal, süs, logo, hediyelik eşya, kısacası saç ve metal üzerine aklınıza gelebilecek tüm tasarımlarınızın lazer makinayla kesimi, istenilen boy ve renkte trapez saç üretimi, sera boruları, sera naylonu ve sarf malzemeleri, ferforje bahçe telleri, panel çit sistemleri, kazık, köşe bent ve boru çeşitleri, demir ve galvaniz boru, profil, lama, köşe bent, UI demiri, siyah galvaniz saç çeşitleri, hırdavat ve el aletleri, kesim, büküm ve oksi CNC kesim işleri ile siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. İmsan Yakın İnşaat, adres Yeni Sanayi Sitesi 135. Sokak, numara 35, telefon 227-7707, web adresimiz insanyakin.com.tr.
3: Düğün paketlerinde kaliteyi yükselttik. 2027'nin düğün paketleri Bartın'ın düğün paketçisi Özel Mobilya'da.
1: Yeni ev kuracak çiftlere özel, birbirinden şık ve avantajlı düğün paketleri. 159 binden 329 bin liraya kadar farklı bütçelere uygun düğün paketleri Bartın'ın düğün paketçisi Özel Mobilya Özel Aykan'da sizleri bekliyor. Üstelik sürpriz hediyeler, peşin fiyatına kredi kartına taksit, şimdi al 2027'de öde fırsatıyla.
3: Kaliteden ödün vermedik, yeni eviniz için en şık ürünleri bir araya getirdik.
1: Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24, telefon 0544 519 8666 Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
3: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
2: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
3: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 08 31. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
1: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın Şehir Hamamı sizlere temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres Hamam Sokak, telefon 0378 227 72 57 Bartın.
2: İnşaatta güvenin adresi Akmazlar İnşaat. En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: silip baştan yazmıyor.
1: Çolakoğlu mağazalarında zam yok indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 15 bin lira.
2: Kanepeler 8.750 lira.
1: 6 kişilik MEDEFE masa takımı 14.600 lira.
2: Bohem konsol 7.490 lira.
1: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
2: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.400 lira.
1: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
2: Philips çaycı 2.300 lira.
1: Regal beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit imkanı.
2: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
1: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca Kavşağı'nda.
3: Radyo 74.

0: Basmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 1 kilogram hakiki Trabzon tereyağı 695. 25 kilogram Hekimoğlu un 825. Yeme garantili 15 kilogram loyal kuzu etli köpek maması 750 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0.
2: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
3: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
2: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
3: Balmar Marketler Zinciri.
2: Balmar Yalı'da.
3: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
2: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
3: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
2: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
3: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
4: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar. Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak.
5: Peugeot.
0: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli, kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen, galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen, demir bahçe kazıklarının yanı sıra, imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan GSM 0545 370 93 84 Adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak Numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde, Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220 0 444 Bartın. Şehrin merkezinde doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir ortam, Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısında hizmetinizde. Damaklarınızda müthiş lezzetler bırakan ızgara et çeşitleri, pizzalar, her gün serpme kahvaltı, birbirinden nefis tatlılar Dirhem Steakhouse Cafe'de sizleri bekliyor. Çocuklarınızla macera parkımız ve mini hayvanat bahçemizde gönüllerince eğlenebilirler. Düğün, nişan, kına, toplu yemek, doğum günü ve tüm organizasyonlarınız içinde Dirhem Steakhouse Cafe ayrıcalığı için gelin görüşelim. Şehrin lezzet adresi Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısı Bartın.
6: Yeni sezonda yepyeni hediyeliklerle sevdiklerinizi sevindirmenin yolu yine Kırmızı Oğlu Hediyelik'ten geçiyor.
7: Klasik hediyeleri unutun. Birbirinden interesik hediyelikler, bay bayan deri cüzdanlar, rengarenk peluş ayıcıklar,
6: birbirinden şık bay bayan saatler,
7: yüksek rüzgar direncine karşı tüm renk ve desenlerle Marlux Premium serisi şemsiye modelleri.
6: Arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz için satranç, tavla, okey takımları ve daha birçok hediye seçenekleriyle fark yaratmak için Kırmızı Oğlu hediyeliği seçin.
7: Kırmızı Oğlu Hediyelik Eşya Mağazası'nda her müşteriyi sevgi ve güler yüz karşılar.
6: Adres Yukarı Çarşı Havuz Yanı.
7: Telefonlar 0544 933 74 74 0544 747 1184 Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
8: Reklamları dinlediniz.

Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 27'li 200 milim Motiva meyve suyu 149. 9 kilogram Omo renkli ve beyazlar için toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz. Radyo 74.

0: saat 21.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. Bez torba, 5 kilogram sıladan baldo pirinç 550. 3 litre detox el sabunu 75. 4 kilogram limonlu piril bulaşık deterjanı 275 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0.
3: Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri 149.900 liradan başlayan fiyat ve 36 ay taksit seçenekleriyle Arıt Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de telefon 0378 228 66 90.
1: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi Sanayi Sitesi 126. Sokak numara 24. Telefon 0544 519 86 66 Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
3: Evinizin havasını değiştirecek çok kampanya özel mobilyada sadece 2890 liraya 7 kademeli sihirli orta sehpa şimdi sizlerle 10 farklı renk seçeneğiyle dekorunuza tam uyum sağlıyor.
2: Konfor arayanlara da müjde. Tek kişilik baza seti 11.490 lira. Çift kişilik baza seti 19.990 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Özel mobilya mağazasına gelin, kaliteye servet ödemeden hayalinizdeki mobilyalara sahip olun.
2: Özel mobilya, evinize değer, uykunuza konfor katar. Adres, Kemer Polis Karakolu Yanı, Bartın.
1: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın Şehir Hamamı sizlere temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 20 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres Hamam Sokak. Telefon 0378 227 72 57 Bartın. Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli, kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan GSM 0545 370 93 84 Adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak Numara 16 Bartın.
0: Lezzetin ustası şimdi yepyeni yerinde. Usta Baklava, geleneksel baklava lezzetini, birbirinden özel tatlılarını ve ferahlatan dondurma çeşitlerini sizlerle buluşturmak için yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Lokasyonumuz Ankara istikametine giderken Toksözler Petrol'ün hemen ilerisinde İbrahim Pelenkoğlu üst geçitinin hemen yanındadır. Yeni Devlet Hastanesi geçiş güzergahında bulunan şubemize Pelenkoğlu ışıklardan sağ yaparak ulaşabilirsiniz. Ailenizle ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz yeni mekanımızda sizleri en güzel şekilde ağırlamak için bekleriz.
1: Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir.
2: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 74.

0: Beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit avantajı Çolakoğlu beyaz eşya mağazalarında. Tüm Regal marka ürünlerde ve seçili Samsung marka beyaz eşyalarda peşin fiyatına elden 10 ay taksit imkanı. Koltuk yatak odası yemek odası takımlarında da peşin fiyatına 10 taksit seçenekleri ve özel indirimli ürünler Çolakoğlu mağazalarında. 6500 metrekare showroomu ile 4. şubemiz Bartın Merkez Çatmaca Kavşağı mevkiinde.
1: Radyo 74.

0: Tarhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı solo tuvalet kağıdı 320. 830 gram teneke tat domates salçası 72 lira 50 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0. Alper Fındık Zonguldak Alaplı'dan sonra Bartın'daki fabrikasıyla da hizmetinize devam ediyor. Alın terinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız Bartın'ın ilk ve tek fındık fabrikası Alper Fındık, önce çiftçinin memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet veriyor. Siz de fındığınızı değerinde satmak istiyorsanız detaylı bilgi için arayın, görüşelim. Ücretsiz randıman analizi yapılmaktadır. Bizden fiyat almadan fındığınızı satmayın. Günlük olarak fiyatlarımız değişebilmektedir. Alper Fındık, fındığın değerini verir. Onur Alper, GSM 0532 293 7492. Telefonlar 0378 238 5060 0378 238 5061. Adres İnkum Yolu üzeri Karasu Köyü numara 52 Bartın.
2: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Peugeot.
3: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
1: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
3: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 08 31. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
4: Reklamları dinlediniz.

Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı 3 katlı Milo tuvalet kağıdı 279. 40'lı 3 katlı Familia tuvalet kağıdı 349 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz. Radyo 74.

0: saat 22.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 9 kilogram Detos toz matik renkli ve beyazlar için 195. 650 milim Asperox sarı güç 79 lira 90 kuruş. Yeme garantili 15 kilogram Loyal Gurme kedi maması 1250. 15 kilogram Loyal tavuklu kedi maması 1100 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0. 0532 581 14 çift 0. Taç ve Brilliant marka tüller, fon çeşitleri, stor ve zebralar, plisa çeşitleri, rustik ve jaluziler, uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Karakaş Caddesi Orta Camii karşısındaki Günay Çeyiz'de. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
1: Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde, Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220 0444 Bartın.
0: İnşaatta güvenin adresi Akmazlar İnşaat.
2: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo 74.

0: Solakoğlu mağazalarında zam yok, indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 15 bin lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik Medefe masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.400 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.300 lira.
0: Regal beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit imkanı.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca Kavşağı'nda.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 litre 50 yıkamalı düşler bahçesi sıvı deterjan 125. 450 milim kokarca ilacı 185. 27'li 200 milim tamek meyve suyu 385 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0.
2: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Peugeot. En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
3: Reklamları dinlediniz.

Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 16'lı familya kağıt havlu 229. 16'lı solo kağıt havlu 215. 4 kilogram bingo bulaşık deterjanı 229 lira 90 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.

0: Saat 23.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536-235-42-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 27'li 200 milim Motiva meyve suyu 149. 9 kilogram Omo renkli ve beyazlar için toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar, Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0.
3: Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri 149.900 liradan başlayan fiyat ve 36 ay taksit seçenekleriyle Arıt Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de telefon 0378 228 66 90.
1: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 86 66 Bartın.
2: Bazı yollar uzundur. Bazı sürüşlerin hiç bitmesini istemezsiniz. Yeni Peugeot 308 şimdi verimli dizel motoruyla yola çıkıyor. Çarpıcı tasarımı ve benzersiz sürüş keyfiyle her kilometre unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Yeni Peugeot 308'i keşfetmek için şimdi Aysa Peugeot'a gelin. Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Yeni Peugeot 308 sürüş keyfi şimdi dizel seçeneğiyle.
3: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
2: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
3: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
1: Her çatalda dayanılmaz bir lezzet için tatlıların ustası Usta Baklava, Kemer Köprü Mahallesi Kemer Otel karşısında hizmetinizde.
3: Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye işte 1 kilogram fiyatlarımız, cevizli baklava 350 liradan başlayan fiyatlarla, soğuk baklava 600, havuç dilim cevizli baklava 700, midye baklava 500 lira.
1: Her salı ve cuma halk günümüzdür. Düğün, nişan, sünnet ve tüm özel günleriniz için sipariş alınmaktadır. Düğün lokumu ve helvası bulunmaktadır. Ürünlerimizde %100 şeker pancarı şekeri kullanılmakta olup margarin ve trans yağ bulunmamaktadır. Toptan fiyatına perakende satışlarımız ve adrese teslim paket servisimiz bulunmaktadır. Tatlıların ustası Usta Baklava, Kemer Köprü Mahallesi, Kemer Otel karşısında. Telefon 0554 122 66 88 Bartın.
2: En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres: Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
0: Reklamları dinlediniz.

öpsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet

Artık sazın bağrım olur. Kimsenin bilmediği bir ağrım. Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır, seni alır kullanır. Santim santim çürürsün.

Bazen bir uçurum kalır, bazen de martıların ardından velvele koparan bir leş kalır. Bir intihar gibi

Şimdi bir yeni sevdam olur. Kimsenin kapını çalmadığı bir inzivam mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın.

0: Beyaz eşyalarda peşin fiyatına 10 taksit avantajı Çolakoğlu beyaz eşya mağazalarında. Tüm Regal marka ürünlerde ve seçili Samsung marka beyaz eşyalarda peşin fiyatına elden 10 ay taksit imkanı. Koltuk yatak odası yemek odası takımlarında da peşin fiyatına 10 taksit seçenekleri ve özel indirimli ürünler Çolakoğlu mağazalarında. 6500 metrekare showroomu ile 4. şubemiz Bartın Merkez Çatmaca Kavşağı mevkiinde.
1: Radyo 74.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 40'lı 3 katlı Milo tuvalet kağıdı 279. 40'lı 3 katlı Familia tuvalet kağıdı 349 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Mobil Call Center anonim şirketinden duyurulur. Avusturya, İsviçre ya da Almanya'da yaşamış olanlar. Almancayı ana dili gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız Mobil Call Center anonim şirketinde çok özel imkanlarla çalışmak ister misiniz? Yüksek maaş, prim, sigorta, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. İsterseniz evinizden de çalışabilirsiniz. Mobil Call Center anonim şirketi. Adres Karaköy Mahallesi, 144. Sokak numara 20 Merkez Bartın. Almancayı ana diliniz gibi konuşabiliyor ve yazabiliyorsanız ön müracaatlarınız için telefon numaramız 0532 581 14 çift 0 0532 581 14 çift 0.
2: Peugeot Rifter ve hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri yenilendi. Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla Peugeot hafif ticari araç ailesi göz alıcı başarılar için işinize güç katmaya hazır. Üstelik %0 faiz avantajıyla. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Aysa Taşıt Motorlu Araçlar, Dağlar Mahallesi, Tersaneler Sokak, numara 1 Ereğli Zonguldak. Peugeot. En zengin soğuk içecek çeşitleri ve her zevke uygun atıştırmalık ürünler Pilot Market'te sizi bekliyor. Canınız ne zaman, ne isterse hızlı ve güvenilir paket servis hizmetimizle bir telefon uzağınızdayız. Açlığı ve susuzluğu ertelemeyin. Hızlı paket servis hizmetimizden hemen yararlanın. Pilot Market sipariş hattı 0543 732 74 74. Adres Orduyeri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, numara 37 Taksim A, Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo 74.

Bu kentin bütün sokakların adını yazdım. Issız türküler söyledim sabahlara dek. Seher yeline çiviledim bakışları. Sensizlik isyan. Dönmezsen düşlerin armağan yürü.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 27 li 200 milim Motiva meyve suyu 149. 9 kilogram Omo renkli ve beyazlar için toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: saat 24.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın.
2: Radyo 74.

0: Saat 1. Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın.
1: Radyo 74.

0: Saat 2.
1: Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın.
2: Radyo 74.

0: utanmam, utanmam, yenilmem, mutsuzluğum,
1: mutsuz olamam.
0: Şimdi sensiz
1: hiç ölmeyeceğim.
0: Bilsem ki gözyaşım,
1: bilsem
0: hiç
1: ki gözyaşım hiç dinmeyecek.
0: Utanmam, utanmam, yenilmem, mutsuzluğum,

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak. Vedasız ayrılır. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kal.

0: Saat 3. Sıcaklar bastırdıysa çözüm Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Güçlü, tasarruflu, sessiz, alt üst klimalar 25 bin liradan başlayan fiyatlarla Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda. Bu fırsatı kaçırma. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, Pazar Yeri Arıcılar Gıda Sokağı, telefon 0536 235 42 çift 0 Bartın.
1: Radyo 74.